su eski lanın link izahı tabiri için lips lips olsun tabiri için.